0: Kalev Nişlis Umusiko Plote.
1: Hani neredesin aşkım aşkım? Wow. Nalan. Şimdi.